Tugarı düldül fethi Hayber'in. Cenab-ı Haydar-ı Kerrar'a mahsus. Zülfugar düldül fethi Hayber'in, Hayber'in.